Demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire, demire